0: begging it, and I'm begging it. Aşmasın benim türkümü dinleyen ağalara, naz ederim hanımlara. Eyvallah sizlere.
1: Ert Ioanina.